Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisar Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Azi İro Bejim Daira Beni.

Serok edeli yarıra kandı eli saltı ya geçti ya ko. Feruk Afani ya ko sivla ve gostandıya. Asimani ya ko Suriyeci Mustafa el ko. Ruhla ura kandı ya ko. Hecmar hecciyan mala khudu yiyin ko cehela. Feruk Khani ya ko Şami ve helebi yiyin ko. Nav devleti ya berbe arabe piroz beçüye. Ve kore katına ko gihiştine 23,000. Udisi du heşte ko hecciyan ev andamajı ko danajbu ko nehata.

Gahdarin heja, gahdarin radyo delal. Honnaha le bernamaya rola Türkiye de Suriye'de gahdari de ben. Ve Juliana Oborema, Briya Radyo Delal.